0: Sen değil. Atau atau fatiga sevakit. Limak yos by night. Onu kut asinak pingasunit. Ustasa kut sisa matungan at masak
1: tokwana.
0: Bisiasin kisi masiyo sisak tok. Apu ka nga tedo bisiyet kot simut akili nak tahir. Suut kahtaran.
2: Ayo ko bisiyas.